Çok değiştim son günlerde, bana sevdiğim yetmedi mi her arzuna boyun eğdim.

Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı. İyi biliriz dersin.

sensiz karan yaz, ben de çay içeyim. Sıkılırsan çekinme sakın sevgilim. Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldur, ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de dur.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerimden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden ve yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerim.

Yaralıyım zaten. Şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrın değil külün olurum. Ay git artık ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimlerle solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz da, olsun.

yaşamaz de, olsun de, de ki bitti, bitti de. Kardı yağdı, yağmur da aktı, kurudu da. Sonra toprağa karıştı, soldu da. Ne bileyim işte.

Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzak.

olsunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy, dışım çiçek,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobil

0: alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
1: Doğru seçim doğru can.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
1: Doğru seçim doğru can.
3: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

aşktan anlamayan duygusuzun birisin. Sen vefasızların önde gidenisin. Sana olan nefretim, sana olan isyanım ömür boyu sürecek.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

gözlerimde duman duman yaş. Arzularım, umutlarım hep yarım kaldı. Allah'ım, Allah'ım ben ne günah ettim ki yüreğimi sancılar sardı. Allah'ım ben ne günah işledim ki yüreğimi sancılar sardı. Yüreğimi sancılar sardı.

Doğduğuma, yaratıldığıma pişman olmuşum. Hayat yollarında, hayatın dikenli yollarında yorulmuşum. Yaşamayı ümit ederken, mutlu olmayı ümit ederken, bir aşk için, bir sevda için ziyan olmuşum. Ziyan olmuşum.

0: fiyatlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Arsen'in kalite, Demente
3: Mobilya. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

adımı an sanki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni şimdi ne canım, yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklama.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru.

0: yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbatçı hanlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Cavit Karabey günü. Finlandiya Mustafa Yaşar. Göndermiş olduğun liste için çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir liste göndermişsin. Ben bir numaralı şarkıyı kendim için aldım. Diğer şarkıları da sizlere bıraktım. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Gün güzel olunca umut da güzel olur. Her yeni gün size umut getirsin. Umudunuz sevgi, sevginiz sonsuz olsun. Günaydın, hayırlı sabahların olsun, hoş geldin, sefalar getirdin, çok özlendin yine Masal ablam benim, nasılsın? İyisindir diye umut ediyorum, ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbatcanlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar, Ceylan'dan güzel bir şarkı istiyorum. Yeniden başlıyoruz ama bu sefer hiç kimseyi de değil. Kimseyi peşimizden sürüklemek, kimseye kendimizi anlatmak ya da birbirimize, birilerinin bizi anlamasını beklemek yok. Yorulduğumuz yerden değil, güçlendiğimiz yerden ayağa kalkıyoruz. Geçmişi inkar etmeden ama ona da tutunmadan yürüyoruz. Çünkü bazen en doğru başlangıç, herkesi geride bırakıp insanın önce kendini seçmesidir. Bu kez attığımız her adım başkaları için değil, sadece iç huzurumuz için. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile ablam diye seslenen Sedat Sarı. Sedat hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Şahanesin. Şahane bir giriş yaptık. Aynen öyle. Modumuz bu. Başkaları için değil, kendi huzurumuz için, kendi içimize bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve önce kendimizi güzelleştiriyoruz. Herkes kendini güzelleştirse hayat ne de güzel olur. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. İnsanları tanışırken değil, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke sallanan kişiliği ortaya çıkarır. Zeynel Abidin Bayram. Hoş geldin. İstanbul'a da selamlar, sevgiler olsun. Aynen öyle, tanıştığınızda kimseyi aslında doğru tanımıyorsunuz. Çünkü herkes ne kadar sevimli, ne kadar iyi. Değil mi? Öyle tanıtıyorlar kendilerini. Kimse gelip de ben var ya çok kötü biriyim aslında. Öyle demiyor işte. Ben çok iyiyim. Ben çok güzel severim. Hep bana yanlışlar yapılır. Ben hiç yanlış yapmam modundadır. Ama özünde öyle değil. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, bugün iyi misin? Ben iyiyim. Bugün de türkülerden devam edeceğim. Arşivinde varsa diyor Aysun Gültekin ya da diyor Dursun Aktürk'ten güzel bir şarkı. Öncelikle sana, tüm İmbat FM'e gönül vermiş tüm abilerime, ablalarıma gelsin şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslenen sevgili Hurşit, hoş geldin. Dursun Aktürk'ten Ben Usandım türküsünü paylaştım. İnşallah dinledin sen de. Afyonkarahisar'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Benim bu hayattan öğrendiğim tek şey vardır. Dost sağlamsa hasım fark etmez. Yeni gün yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben. Selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Murat Köybakan'dan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, imbat canlar,
İmbat FM ailesi için ve şu anda kulak verip tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın. Biliyorsun Masal diye seslenen yetkin hoş geldin. Murat Göğe Bakan geliyor. Geldi. Ama kalbim yaralı şarkısı geldi.

Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı diyor. Gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda. Başlasın başlasın. Mehmet Başkan hoş geldin. O güzel şarkı az sonra radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Masal Hanım, güzel bir gün diliyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin diye seslendin. Sakal Faruk hoş geldin, çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Sol şerit açık, soldan soldan geliyoruz İmbah Canlar'la. Can Masal hoş geldin. İmbah Canlar'a selam olsun, Allah'ın bereketi üzerimizde olsun, gün güzelliklerle geçsin. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Açtık sol şeridi. Efendim soldan soldan buyurmaz mısınız? Senin de kazasız, belasız, cezasız hayırlı işlerin olsun. Günaydın can kardeşim, masalım. Yeni gün sana huzur, mutluluk ve bolca güzellik getirsin. Yüzün hep gülsün, kalbin hiç incinmesin. İyi ki varsın canım kardeşim. Güzel bir güne sevgiyle uyan. Her şey gönlünce olsun. Günaydın İmbat Canlar, sabahın serinliği düşsün gönlünüze. İmbat gibi ferahlık dolsun yüreğinize. Her doğan güneş umut olsun, her esen rüzgar sevda taşısın. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden güzellik hiç eksilmesin. Dostluğumuz daim, muhabbetimiz gönülden olsun. Bugünümüz dünden güzel, yarınımız bugünden umutlu olsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Oy Ayşe'nim gel tabii ya. Şahanesin. Öpüyorum seni kocaman. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın Masalcan? Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bugün senden iki şarkı rica ediyorum yine. Metin Şentürk'ten ve Ferdi Baba'dan. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun, eyvallah diye seslenen. Sevgili Mesut hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de cansınız. İyi ki varsınız. İyi ki oradasınız. Adana'ya da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbat Canlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatile, organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm Ferdicilere, İmbat Canlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime, sana da gelsin masalımız, hadi bakalım. Meydan'a hoş geldin. Ahmet'e, İlyas'a, Ali'ye benden de selamlar, sevgiler olsun. Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar, iyi dersler, hayırlı cumalar. Öğretmenim diyor, Allah'a emanet olun. Amasyalı Murat hoş geldin. Yazmışken diyorsun hepsini birden yazıp geçeyim ben. Önceden bir taşla üç kuş vururdun, şimdi bir taşla maşallah maşallah.

Günaydın Masal ablam, sana da günaydın. Bir tanem, Onur'um, nasılsın? İyisindir umarım. Dün konuşamadık. Sanki hiç bitmeyecek gibi geldi. Bana seninle ilgili en güzel hayalim, bir gün geriye dönüp baktığımızda ne çok şey anlattık, atlattık ama birbirimizden hiç vazgeçmedik diyebilmek. Çünkü ben seninle sadece güzel günleri değil, ömrümün tamamını paylaşmak istiyorum. Seninle bu günleri beraber atlatacağız, söz veriyorum Onurşap. Abla, senden isteğim Uygar Doğanay'dan diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Bu şarkı benim için çok anlamlı. Canım eşime gelsin, Onur Şap'a gelsin. Feriha Hanım hoş geldin, canımsın. Yine şahane geldin, konuşamamışsın dün. İnşallah bugün konuşursun, sevdiceğinin, değerli eşinin sesini duyarsın. Yüreğine su serpilir. Mustafa abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Harika bir konser listesi hazırlamış. Ben de çok severim Cavit Karabey'i. Tüm alkışlar o güzel yüreğine gelsin can abim benim diye seslenen Afyon Karahisar sevgili Hürşit. Keyifle dinleyeceğiz ne zaman? 10-10 reklam kuşağı sonrasında. Günaydın.

İyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im canımsın. Öpüyorum seni kocaman. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler. Tüm İmbatcan dostlarına selam olsun. Ben bugün senden Ali Seven'den bir şarkı isteyebilir miyim diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim hoş geldin. Ben de sana kolaylıklar diliyorum bu arada. Artık düğün bitti. Gelen misafirleri uğurladın. Müsaitsen hakkın bizde saklı demiştik. Yarınki konseri sana vereceğiz bu konuda. Tamam müsaitim ya da yok yok şimdi değil diyebilirsin. Mustafa Yaşar biraderim listeyi gördüm süper olmuş. Eline emeğine yüreğine sağlık. Alkışlar sana gelsin. İkinci şarkıyı ben aldım keyifle dinleyeceğim diye de not düşmüşsün. Tamamdır konserin ikinci şarkısı da sana o güzel yüreğine armağan olsun. Ama öncesinde bir Ebru Gündeş ardından Metin Işık kısa bir reklam sonrasında konserimiz başlasın diyeceğiz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Öster. Yıllarca tarzını puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare.

0: Doğru seçim, doğru can.
1: Doğru seçim, doğru can.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

şahane bir konseri sonlandırdı. Finlandiya Mustafa Yaşar, eline emeğine yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Bu arada diğer mesajın saklanmış, hemen onu da paylaşalım. Hoş geldin Can Masal kardeşim. Hayırlı sabahlar, günaydınlar, hayırlı işler, aksiliksiz, stressiz, neşeli, mutlu, keyifli yayınlar. Sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın damardan kalbe yolculuk. Gönder gelsin memleket kokulu en damar şarkıları imbat canlara. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslenmişsin. Bir kez daha eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün tüm alkışlar sana. Sana gelsin. Hoş geldin Masal Hanım. Video süper olmuş yine. Ben çayımı aldım, sol şerite girdim. Geliyorum. Çay kuru kuru gitmez. Bol bol Ferdi Baba şarkıları gönder bana. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Çay hazır. Buyurun İmbat ailesi. Bol bol var diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin hoş geldin. Sol şerit açık. Her daim bekleriz. Bu yolculuk damardan kalbe yolculuk. Ve benim de kalbimde siz İmbat canlarıma sonsuz bir yer var. Sakın unutmayın, olur mu? Merhabalar İmbat ailesi, uzun süredir yoktum, sarı papatyam ama geri döndüm senin için. Aydın Merkez'den Hasan Alpkan. İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Teşekkürler İmbat ailesi diye seslendin. Hasan hoş geldin. Benim için geri geldin, şahanesin. Keyifli dinlemelerin olsun. İbrahim Erkal'dan da güzel bir şarkı listeye alalım elbette. Hoş geldin, sefa getirdin, şükür kavuşturana, iki gözümün nadide orkidesi, Can Masal kardeşim, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana. Diğer yürek yakan şarkılarda okyanus sürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarda kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar Allah'a emanet olun diye seslenen... Can abim, Muhsin abim, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Güneş gökyüzünü aydınlattı ama benim içimi asıl aydınlatan senin o güzel gülüşün. Uzakta olsak da kalplerimizin bir atmasıyla uyanıyorum her sabah. Bugün de günün harika geçsin. Yüzünden gülücükler, kalbinden huzur hiç eksik olmasın masalım, Can kardeşim. İmbat ekibine hayırlı yayınlar diliyorum. Danimarka'dan sevgiler, selamlar, güzel yurduma. Sevgim, canımsın, hoş geldin. Öpüyorum o güzel yüreğinden kocaman. Gününüzü aydınlatabiliyorsam ne mutlu bana. Belki bir ses, belki bir nefesim ama ta canınızdayım, hemen yanınızdayım. Bunu sakın unutmayın. Günaydın ablam, hayırlı sabahlar. Senden senin en sevdiğin şarkıyı istiyorum. Bu şarkı önce sana, sonra tüm İmbat FM ailesine gelsin. Hayırlı işler, kolay gelsin diye seslenen Hüseyin Güler. Hüseyin hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Benim en sevdiğim şarkı. Ay, birçok şarkıyı çok seviyorum, hepsini alayım mı listeye? Tamam, bir tane seçeceğim hemen. Canımın içi. Bugün senden Selda Bağcan'dan diyor. Güzel bir şarkı istiyorum. Canımdan çok sevdiğim, canım bir tanem, kardeşim Ayşen Karadağ Soy'dan için istiyorum. Sana da gelsin masalım. Can kardeşim iyi ki varsınız. Danimarka'dan sevgiler. Bu şarkı can dostlarıma da gelsin. İmbat dinleyenlerine gelsin diye. Tekrardan seslenen. Sevgim. Günaydın, mutlu yayınlar dilerim. Masal mümkün olursa Musa Eroğlu'ndan diyor. Güzel bir türkü çalar mısın? Mutlu huzurlu bir gün diliyorum diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Hemen arşive bakalım, olur mu?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca. Doğru seç.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: aramalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

Gülersen gülerim, ağlarsan ağlarım. Yetişir her imdadına hazır olurum. Her emrine amade olurum. Bilesin her zaman yanındayım. Çok değerli can kardeşim, çok değerli can dostum. İnsanları ne çok seversin, ne güzel dostluklar kurarsın. Tevazunla kalpleri fethedersin. Her zaman yüzün daima gülsün. Çok değerli can kardeşim, çok muhterem can dostum. Canımın canı, benim diğer yarım. Canım kardeşim Ayşen Karadağ Soydan, canımsın benim diye seslenen sevgim. Allah Allah, böyle bir dostluk görülmedi dünyada. Sevgim şahanesin, eline emeğine yüreğine sağlık. Can masal Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Yolun ne kadar doğruysa yükün de o kadar ağır oluyor. Sen onlara yol gösteriyorsun, onlar sana yol veriyor. Ve en kötüsü de bir bakıyorsun ki elini tuttukların sırtından vurmuş. Ne aşk adına verdikleri yürek doyuruyor, ne de aldıklarını geri veriyorlar. Hep göçebe yürekler mi uğrar bizim kapımıza? Biz onları adam ediyoruz, onlar bizim insanlığımıza. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Rabbim senin de gönlüne göre versin inşallah. Ya şu cümle ne kadar doğru. Yolun ne kadar doğruysa yükün de o kadar ağır oluyor. Ne yapalım yani, yoldan mı sapalım? Ne istiyorsunuz diye sormazlar mı adama? Ben anlamadım zaten. Herkes doğruluk, dürüstlük beklerken doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. Yalanlarla, dolanlarla kendini çok mattahmış gibi gösterenler baş tacı ediliyorlar. Ah ah. Teşekkürler Masal ablam şarkı için. Bu sabah yine çok güzel bir video attım İmbat FM'e. Bugün hava kara mürseldi, efil efil esiyor diyor. Ben de İmbat FM'in rüzgarını estiriyorum. Duy sesimizi İzmir, Bostanlı diye seslenen Mümin Başkan. Keyifli dinlemelerin olsun. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Videoyu izledim. Şahanesin. Kısa kısa videolarınızı gönderirseniz bizler de İmbat FM sayfasında hikayemizde paylaşıyoruz. Selam kardeşim, kolay gelsin. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Öznur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin, süper konser. Emeğine, yüreğine sağlık Mustafa abi diye seslendin. Şarkı için teşekkür ediyorum ablam. Biraz sitem ediyorum ama diyor sana değil diyor. Sevgili Hürşit, bana da sitem etseniz sitem sevgiden doğar der. Alır kabul ederim ama hani bazı sitemleri asla kabul etmiyorum, onu da söyleyeyim. Olsun, buna da şükür Hürşit. Şarkıda diyor hatlar karıştı, sağlık olsun. Aa. Mümin Başkan ne oldu ki? Ben kulaklıkla dinleyince akışı kaçırdım sanırım. Kulaklıkla her şey yolundaydı çünkü. Ama dediğin gibi eğer bir aksilik olduysa da sağlık olsun. Bizim canımız sağ olsun. Günaydın Masal, hoş geldin. Güne seninle başlamak çok güzel, iyi geliyorsun bizlere. Emrah'tan diyor güzel bir şarkı, çalarsan sevinirim, sana da gelsin. Konserde diyor boşluk varsa bir günü de bana verebilirsin. Bir canım hoş geldin. Ama sen yakın zamanda zaten konser yapmıştın, Müslüm Baba şarkılarıyla bizlere seslenmiştin. Konserde boşluğumuz yok, sadece izinde olan, aramızda olamayan imbat canlarımız geri döndüğü için tekrar onlara saklı tuttuğumuz haklarını veriyoruz ve listemiz uzayıp gidiyor. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim Masal ablam benim diye seslenen Sedat. Keyifli dinlemelerin olsun. Can abim, Mustafa abim, eline emeğine sağlık, süper liste. Tüm şarkıları diyor aldım, alkışlar sana. İsveç sınırındayım diyor, telefonum çekmiyor diyor, kusura bakmayın ama
buradan bağlanacağım diyor. Bağlan bize. Ayşe'nin canımsın. Bugünkü tüm şarkılar İmbahçanlara, İmbahçan dostlarına gelsin. Adlarını sayamayacağım kadar büyük bir aileyiz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. En büyük diyor İmbat FM. Masal gerisi yok. Aa, gerisi nerede?

Mustafa abi, Cavit Karabey konseri için çok teşekkür ederim. Keyifli şekilde dinledim. Eline emeğine sağlık. Puanım 100 bin, 200 bin, 300 bin. Yine bol keseden puanlama yapan Mümin Başka. Masal, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum İzmirli'ye. Güzel günlerin, güzel yayınların olsun Hamburg'dan. Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum diye seslenen Hamburg, Ferdi Tutak. Ferdi hoş geldin. Tatil bitti, siz de döndünüz değil mi? İnşallah güzel bir tatil geçirmişsinizdir diye umut ediyorum. O güzel şarkıyı listeye aldım. İlerleyen dakikalarda birlikte dinleyeceğiz. Can abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tüm alkışlar sana gelsin. Süper, süper diye seslenen Gülşen'im. Of of, 3 numarayı aldım diyor. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. 100 üzerinden 100 diye puanlama yapan Aydın'dan Hüseyin, Mustafa Yaşar abi gönlüne sağlık diye alkışlarını gönderen Kadir Pak. Kadir, bu arada istemiş olduğun şarkıyı, daha doğrusu türküyü, başka bir sanatçıdan listeye aldım, bilgin olsun. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah Mustafa kardeşim diye alkışlarını gönderen Can abim, Muhsin abim. Şarkıyı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Tüm alkışlar sana sana diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum. Benden de tüm alkışlar sizlere, o güzel yüreklerinize gelsin. Şahaneyiz. Programa birlikte yön veriyoruz değil mi? İmbat canlara teşekkür ediyorum. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun, cansınız. Ben biraz yürürken çıkacağım. Muhteşem program için ve konser için çok teşekkür ederim Can Masal. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbat canlar, kalın sağlıcakla. Yarın görüşmek üzere. Dualarla diye seslenen Finlandiya, Mustafa Yaşar. Bizler teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine geldi. Of of, ben boşuna demiyorum masal candır, gerisi heyecandır diye. Reklam biraz yürürken girdi. Şarkı tam bitmedi ama diyor, senin canın sağ olsun. Seviyorum seni. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ya öyle mi oldu? Hay Allah. Bu arada soruma cevap alamadım. Yarınki konseri, eğer misafirlerini uğurladıysan, düğün telaşımızda bittiğine göre sana vereceğiz dedik. Bu konuda cevap bekliyorum. Haftayı seninle kapatacağız inşallah. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Yok ablacığım diyor, espri yapıyorum. Onu da severek dinledim. Senin canın sağ olsun ya. Vallahi cansınız. İşte böyle dostluk dediğiniz şey, o kan bağı değil can bağı dediğiniz şey, böyle bir şey değil mi? Ya yanlış yaptın ama canın sağ olsun masal. Demek var bir de, sen niye öyle yaptın? Ya, sen benim mesajı niye okumadın? Sen hayırdır? Sen niye onun şiirini güzel dedin? Gibi cümlelerde duyabiliyoruz. Ama diyorum ya, sitem sevgiden doğuyor. O yüzden sitemlerinizle başım gözüm üstüne. Sevgili Hurşit, Masal ablam Ebru Gündeş şarkısıydı diyor. Başka şarkıya geçti. Aa, ne oluyor bugün? Nazarlara geldik herhalde. Mümin Başkan, canımız sağ olsun. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya, yarın olmayabilirim ablam, izinliyim yine diyor, uyuyakalabilirim. Oh mis. Sevgili Hoşet, izin günlerinde diyorum ya, eğer bir planım programım yoksa ben de uykuyu seçerim. Seviyorum ben de. Uyumayı seviyorum. Dert yok, keder yok. Kabusta görmüyorsak sıkıntı yok. İbrahim Erkal'dan bir şarkı gelsin diye seslenen sevgili Hasan. Senin en sevdiğin şarkılardan seç diye seslenen Hüseyin Güler. Ben de ne yaptım? İbrahim Erkal'dan en çok sevdiğim, yani
çok sevdiğim bir şarkıyı listeye aldım. O zaman birlikte dinleyelim.

0: neresin?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462

Fof. Can kardeşim, masalım sana gelsin can dostlar. Gönülden gönüle uzanan bir selamla içimizi ısıtan. Ne uzaklık engel olur sevgimize, ne de zaman silebilir izimizi. Dostluk zor günde omuz olmaktır. Sessizce yanında durup güç vermektir. Bir tebessümle gönül almaktır bazen. Bir nasılsın deyip, bir nasılsın demek dünyaya bedel olmaktır. İyi ki varsınız can dostlarım. İyi ki yollarımız kesişmiş. Hayat ne?

getirirse getirsin, gönlümüzde dostluğumuz hiç eksilmesin. Bugün tüm şarkılar kardeşlerime, ablalarıma, abilerime gelsin. Ağlasak da biz yine güleriz. Masal candır, canandır. Seni çok seviyorum kardeşim. Can kardeşim, sevgi, can dostum, iyi ki varsın. Burada diyor yanımdasın her zaman, bana omuz verdin. Sağ ol, var ol, seni çok seviyorum. Ayşen'im, bizler de seni çok seviyoruz. O güzel yüreğinden kocaman öpüyoruz. İkizim, candan öte, biricik ablam. Bazen diyor atar gider yapsak da canız biz, kanız. Canım ablam, sen benim sadece kardeşim değil, hayat yolunda en güzel eşimsin. Aynı gün doğduk, aynı gökyüzünün altında büyüdük. Acımızı da sevincimizi de çoğu zaman sözsüz paylaştık canım ablam. Allah Allah, Ayşen'im. Masalımı unutmam, ikizimi unutmam, can dostumu unutmam. Çünkü ben vefalıyım diyorsun, şahanesin. Can abim, Mustafa abim, eline emeğine, yüreğine sağlık, konser şahaneydi. Tüm alkışlar sana gelsin diye seslenen sevgim. Senin gönlün var olsun, hangisini uygun görürsen. Mutlu bir gün diliyorum, şimdiden kendine iyi bak. Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum, senin de gönlün var olsun. İstemiş olduğunuz sanatçıdan bulamazsam farklı sanatçıdan dinletmeye çalışıyorum. Bakıyorum o şarkı arşivde hiç yoksa ben bir yelteniyorum, diyorum ki ben söyleyeyim. Ama öğleden sonra sesim daha iyi çıkıyor, o yüzden susuyorum. Can Masal, Şevval Sam'dan diyor bir şarkı gelir mi arşivde varsa? Arşive baktım, farklı bir şarkı listeyi aldım bile Rıdvan. Olur mu, kabul mü? Can kardeşim, sitem edenler diyor, hep diyor başka yerlerde geziyor diyor. Herkese diyor mavi boncuk dağıtıyorlar. Eyvah eyvah. Herkese mavi boncuk dağıtılırken bana da sitem mi düşüyor? Ben şuna inanıyorum, sitem edenler çok seviyor ya. Hani insan sevdiğinden beklemez ya, hayal kırıklığına genelde sevdiklerimizi uğratır ya. O yüzden sitem ediyorlar bence. İnsanlar görmeden yargılar, duymadan sitem eder. Oysa herkesin yaşadığı, taşıdığı bir yük vardır. Bize yapılan her iyiliği de, her haksızlığı da unutmayız. Kimseye kırgınlığımız yok ama artık herkesin yerini ve değerini biliyoruz. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Aynen öyle Ayşen'im. Kimi nereye koymamız gerektiğini hayat bize çok güzel öğretiyor bakın. Ben samimiyet seviyorum, dürüstlük seviyorum. Böyle sahte rol yapan, mış gibi yapanları çok sevmiyorum, çok haz etmiyorum açıkçası. Ay ne oluyor, oynuyorsunuz da ne oluyor yani? Sonunda Oscar mı var? Hadi bugün beni kandırdınız, yarın da kandırdınız, öbür gün de kandırdınız, sonra esas kandırdığınız kendinizsiniz, bunu unutmayın. Kimi zaman hiç uyunmamış geceler ertesinde pazartesiler cuma oluyor. Cumalar pazartesi, aylar geçiyor, değişiyor mevsimler. Hiç yaşanmamışlar gibi. Oysa ne çok sene birikti ardımda. Biliyorum ki birikecek mi bu bir daha. Ardıma dönüp bakıyorum da dallarımı kıran rüzgarları bile affetmişim ama bir kendime uzanamamış elim. Yastıklarım kuş tüyüymüş de ağır gelmiş düşüncelerim. Biriktirdiğim keşkeler ardımdan bile söylenmeye yetermiş. Bütün heveslerim genellemelerin içinde yitip gitmiş. Oysa ne çok cümlem vardı benim. Her şeye inat, yüreğimi ısıtan ne çok hayalim. Biliyorum bu kadar kırılgan olmayı kaldırmıyor hayat. Her tökezleyişte kendi içine saklanınca sıvazlanmıyor sırtın. Pencere önü çiçekleri değiliz ki, anlayışlı bir el alıversin bir çırpıda içeri. Hadi aldı diyelim, gün ışığı olmadan ne kadar yaşanır ki, neyse.

Ayşen'im, sevgim, bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Düşen hep yerde mi kalır? Tabii ki kalmaz. Ha, gelip biri beni kaldırsın diye beklerseniz yerde kalırsınız. Ama düştüğümüz yerden bir avuç toprakla kalkmayı bilirsek kimseye ihtiyaç duymayız. Hani önceden şöyle bir söz vardı ya. Ya benim katılmadığım birçok şey var tabii ki de. Mesela Mutlu Ol şarkısına katılmıyorum ben ya. Beni üzen kıran niye mutlu olsun? Ya da bana taş atana ben niye gül atıyorum? Güllere yazık. Artık ne yapıyoruz? Onlar taş atıyor. Biz sessizliğimizde o taşları tek tek topluyoruz. Sonra kaleler inşa ediyoruz. Hadi bakalım, sizin attığınız taşlarda inşa ettiğimiz kaleye girin bakalım. Öyle uzaktan taş atmakla, laf atmakla olmuyor bu işler. Aman şarkı beni dağıtmış bu arada. Onu fark ettim. Tatilimiz güzel geçti ama hayallerimiz vardı, yarım kaldı. Güzel İzmir'e gelecektik, gelemedik. Çok üzücü bir olay benim için diye seslenmişsin. Hamburg, Ferdi Çıtak. Tatilinizin güzel geçmesine sevindim. İzmir'e gelemediniz, sağlık olsun. Bir dahaki sefere diyelim. Bugün ne çok sağlık olsun, canınız sağ olsun dedik. Ya yüreğimizin güzelliğinden. Masal başta sanatçımız için çok teşekkür ederiz. Gönlün var olsun. Şarkımız için teşekkür ederiz. Gönlün var olsun. Yine harika, nostaljik bir listeyle 10 numara konseri için Mustafa Yaşar abinin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun diye seslenen sevgili Yetkin. Her şey için teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imaçanlara hayırlı günler dilerim canlar. Kimsenin ara sıra verilecek selamına ihtiyacım yok çok şükür. Kalbi olan yanımda. Bahanesi olan istediği uzaklıkta durabilir. Öyle işte. Kimseye karışma ablam benim. İyi ki varsın. Sevgili Sedat, sen de iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum, aynen öyle. Niyeti olan zaten yanımızda olur, bahanesi olan da uzakta durur. Biz de onlara ne diyoruz? Varlığınız mutluluk verir, yokluğunuz hiçbir şey ifade etmez, üzmez yani. Uyumasına uyurum da ablam diyor. Bir horozumuz var, sabah 7'de başlıyor. Bazen düşünmüyor değilim diyor pilav üstüne. Sevgili Hurşit, uyur suyu. Önce bir uyan, 7'de kalk, bir su iç, geri yat. Olmaz mı? Bu arada az önce şarkıya girmeden önce paylaştığım şiiri sevgili Rıdvan Akçakaya göndermişti. Şarkı birden sözleriyle girince anons geçemedim ama Rıdvan, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün yıldızlara en yakın olduğu, çiçeklerin geceleri bile fısıldaştığı uzak bir diyarda Masal adında küçük bir peri yaşarmış. Masal'ın kanatları diğer perilerinki gibi parıldarmış ama kalbi çok daha fazla şey taşırmış. Çünkü Masal yaşadığı dünyada iyiliğin karşısında bazen kötülük, dostluğun karşısında ihanet görmüş. Bir zamanlar güvendiği kişiler onun güzel kalbini incitmiş. Gülümseyerek yaklaşan bazıları arkasından onu üzmüş. Masal her defasında biraz daha kırılmış. Bir gece ay ışığının altında tek başına oturup şöyle demiş. Ben neden hala iyi kalmaya çalışıyorum? Bunca kötülük gördükten sonra kalbimi taş yapmam gerekmez mi? Tam o sırada yaşlı bir yıldız gökyüzünden onun yanına süzülmüş. Hayır Masal demiş. Seni incitenlerin karanlığı senin ışığını söndürmek zorunda değil. İyilik yapmak herkes iyi olduğu için değil. Sen kim olduğunu unutmadığın için güzeldir. Masal gözyaşlarını silmiş. Ertesi sabah ormandaki yaralı bir kuşu bulmuş ve onu iyileştirmiş. Aç kalan bir tavşana yiyecek vermiş. Korkmuş.
küçük bir perinin elinden tutup onu evine götürmüş. Ve günler geçtikçe masalın iyiliği bütün diyara yayılmış. İnsanlar onun hakkında şöyle demeye başlamış. Masal çok ihanet gördü ama ihanet edenlere dönüşmedi. Çok üzüldü ama başkalarını üzmeyi seçmedi. Kalbi kırıldı ama sevgisini kaybetmedi. Bir gün masalın karşısına geçmişte onu incitenlerden biri çıkmış. Başını eğip özür dilemiş. Masal bir süre sessiz kalmış. Sonra gülümseyerek, "Seni affetmek yaşattıklarını unutmak değil. Sadece kalbimde senin kötülüğüne yer vermemek," demiş. O günden sonra masalın kanatları eskisinden daha güçlü parlamaya başlamış. Çünkü masal sonunda anlamış ki gerçek güç hiç kırılmamak değilmiş. Dünyayı kötülük değil, kötülüğe rağmen iyiliği seçen güzel kalpler değiştirir. Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tam da beni anlatmışsın. İhaneti de gördük, haksızlığı da gördük. Ama asla onlara benzemedik.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: 5'a Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila 5'a Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Canım, bir tanem, masalım. Biz Can kardeşim, Ayşen'le düşmeyi de gördük. Ayağa kalkmayı da, yıkılmadık, ayaktayız. Hiç kimse bizi yıkamaz. Canım kardeşim, senin canın acısa benim de acır. Sen ağlarsan ben de ağlarım. Sen gülersen ben de gülerim. Yüce Rabbim ölünceye kadar ayırmasın bizi. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Ayşen Karadağ Soy'dan diye seslenen sevgim. Bizler de maşallah maşallah diyoruz. Nazar değmesin dostluğunuza. Ve inanıyorum nazara. Sizler inanıyor musunuz bilmiyorum ama ben inanırım. Hele bu devirde dostum, can dostum diyebilmek çok zordur. Güvendiğimiz dağlara karlar yağmış. Hiç ummadığımız taşlar baş yarmışken. Ne mutlu size. Müslüm Baba diyor, ne yaptın diyor. Sen yüreğime dokundu. Of of diye nidalar atan Aydın'dan Hüseyin. Masal abla, bugünkü güzel programın için canı gönülden teşekkür ediyorum. Puanım 100.000 vallahi diyor, helal olsun. Çok güzel damar şarkılar. Karım Hürsel'de çok çok seviliyorsunuz. İmbat FM diye seslenen Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş çıkardık değil mi? Ha? Şahane bir yayına imzamızı attık yine. Masal ve İmbat canları olarak. Sizler de çok seviliyorsunuz. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Yüce Yaradan'a, sonra seni sana emanet edelim. Kendine çok çok iyi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun. Hani bir şarkı var ya diyor, sil beni diye. Giderken çalar mısın? Teşekkür ederim. Çok güzel şarkı değil mi? Çalalım. Ben kapanış için bakayım. Başka şarkı listeye almıştım ama. Kapanışı iki şarkıyla da yapabiliriz. Vakit yeterse Can abim, Muhsin abim. Güle güle Can kardeşim. Yarın musmutlu gel. Danimarka'dan sevgiler. Çok güzel bir gün oldu. İsveç'ten selamlar, saygılar diyor. Canım abim, çok güzel geldi konser. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sevgili Ayşen, İsveç sınırındasın. Ha, bağlanmışsın interneti. Bize nazar değmesin diyor. İmbat canlar, selamlar. Aynen öyle, nazar değmesin, çok güzeliz. Hay maşallah bize. Baş tacımız Can Masal, öyle derinden, öyle içten şiirleri yorumluyorsun ki. Muhteşem bir duygu. Huzur veren samimiyetinle, sıcakkanlılığına teşekkür ederim. Yüce Rabbimden ne dileğin varsa kabul olmasını temenni ediyorum. Kalbi, yüreği, güzel Masal Can. Her halini gördüm ben senin. Bırak uyuyuşunu, gülüşünü. Ben seni beni severmiş gibi yaparken de gördüm. Ben seni başkasını severken de gördüm. Oy. Gördük, görmez olaydık. Rıdvan Akçakaya, çok teşekkür ediyorum. Bu konuda iddialı değilimdir asla ama şiir okumak bir meziyettir. O duyguyu sizlere verebiliyorsam ne mutlu bana. Sizler öyle güzel yazıyorsunuz, öyle güzel geliyorsunuz ki benim de duyguyla okumamamın imkanı yok. Bak, heyecan yaptım, gördün mü? Şahanesiniz. Son bir Emrah şarkısı, sonrasında müsaade isteyeceğim. Emrah şarkısını unutmuştuk. Gitmeden önce sevgili Bircan, sana ve orada bulunanlara, tekstil camiasına şarkımızı armağan edelim. Gelsin o zaman şarkımız.

Hoşça kal, hoşça kal Masal Hanım. Yarın cuma, bugün olsaydı diyor, daha iyi olurdu. Minicik, küçücük seviyoruz diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Sık dişin Hüseyin. Az kaldı. Ha, bir gün kaldı zaten. Cuma, yarın cuma. Sabah birlikte güne başlar. Zamanı birlikte tüketiriz. Sen rahat ol. Kezban'a da çok sevgiler, saygılar olsun. Minik yavrumuzu da şöyle derinden derinden mis gibi kokluyorum. Oh mis. Canımın içi bir tanem, bugün de çok güzel bir yayın oldu. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Yarın görüşmek üzere. Can kardeşim, çok seviyorum seni diye seslenen sevgim. Canımsın, ben de seni çok seviyorum. Artık Türkiye'ye geldiğinde tanışırız değil mi? Hayırdır, gidiyor musun diyor. Herkes güle güle diyor. O zaman Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Can abim, Bekir Kaymaz abim. Valla veda zamanı gelmiş, ben de mesajlardan anlıyorum. Yoksa kaptırıp gideceğim hani. Bu arada evet, reklam arası vermeden devam ediyoruz artık. Arada bir sürpriz yoklamalar da yapıyoruz. Bugün yapmadım ama kimler buradaydı, kimler değildi, kimler bırakıp gitti, kimler benimle devam etti, hepsinin farkındayım. Bu arada sen zaman zaman dinlediğin için bazı anonsları duymadın. Özellikle de seninle ilgili anonsları duymadın galiba. Can abim, Bekir Kaymaz abim, yarın konser sende. Tamam mı, anlaştık mı? Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yedekli bir liste bekliyorum. Harika bir yayın akışı oldu ablacığım, kendine popüler bak diyor. Görüşmek üzere, en güzeline emanetsin. Sevgili Hoşet, sana da şimdiden iyi tatiller, iyi uykular dileyelim inşallah. Erken öten horozun başını koparmazlar, kesmezler. Ben işte böyle herkes için dertleniyorum. Şimdi de derdim, acaba horozun akıbeti ne olacak? Her şey için duble duble teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık. Allah'a emanet. Ayağına taş, gözüne yaş, kalbine, yüreğine dert düşmesin inşallah diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Çok teşekkür ediyorum Rıdvan. Ben de aynı güzel dilekleri şu anda sesimin, nefesimin ulaştığı tüm imbat canlarım için yineliyorum. Yüreğinize dert, keder uğramasın, ayağınıza taş değmesin, güzellikler hep sizi bulsun. Güzel bakanlar güzel görüyor zaten. O yüzden etrafınızda hep güzellikler olsun. Yaşam masalımız, iyi ki varsın. Konser için teşekkür ederim. İmbat canlar, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere inşallah diye seslenen Beydağlı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa yarın sabah yine buralardayız. Yeni güne, yeni umutlarla birlikte başlayacağız. Şöyle bir sayfamı yeniledim. Bugün benim mesajları okuduğum zaman hep radyo kapalıydı. Mal indiriyordum diyor arabaya. Müşterideyken okudum. Hiç denk gelmedi. Ama son mesajı duydum diyor. Can abim, Bekir Kaymaz abim, en sonunda sana sesimi ulaştırabilmişim. Konserin sende olduğunu teyitledik. Sana da duyurduk. Oh mis. Adana burada diyor. Sabaha kadar buradayız. Devam ki. Sevgili Mesut, keyifli dinlemelerin olsun. Ben de buradayım. Masal diye seslenen Zeynel Abidin. İyi ki varsınız. İyi ki oradasınız. Selda Bağcan var. Şahanesin. Listeyi yedekli gönderdi. O şarkı yok, bu şarkı yok telaşına düşmeyeyim ben. Can abim, Bekir Kaymaz abim, şimdiden eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız, iyi ki vardık. Yine şahaneydik. Bu konuda diyorum ya, her konuda mütevazi olabilirim ama bu konuda asla.
kapanış şarkılarım. Evet, iki şarkıyla kapatacağım. Önce oyun bitti diyeceğiz. Çok güzel oynadınız. Biz de izledik. Ama alkışlamadık. Yuhladık. Çünkü sahteydiniz. Oyun bitti deyip ardından da bu oyun zaten bitti, sen de sil beni diye noktayı koyacağız. Hoşça kalın. İmbat'ta kalın.

biliyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
6: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
9: Doğru seçim Doğrucan.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

Vay be, yıkılmadan, tükenmeden özümüzle geldik. Yerimizden olduk, yurdumuzu günahsızca terk ettik. Yeter artık, çekilmez oldu, bittik. Beter oldu, haram oldu, zulüm oldu ya derler. Zulüm oldu ya derler.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939, 0232 457 6003, Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

ateşim varım, yandıkça yanarım.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer. Biliyorum, gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Benim sevgim de böyle tek, böyle sonsuzdur. Seviyorum, seveceğim ömrüm yettikçe. Girmeyecek senden başka kimse kalbime. Yemin ettim, yemin ettim ben bir kere, inan sözüme.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demento Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demento Mobilya.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.

0: ateşe attım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
9: Demente Mobilya.
10: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
11: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
1: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

ben de kaybolursun. Hep iyi düşündüm, belki de gelemiyordur. O gürden beridir solamıyorum ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım. O külden beridir sevemiyorum.

0: yine akşam oluyor. Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demende Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca sizde moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nezile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
5: Pars senin kalite, Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
8: Doğru seçim Doğru Can.
9: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa. Beşen Migros.

0: tertemiz bir aşkla severken seni ne şüphe et benden ne kıskan beni. Aklına getirme, düşünme bile. Bir başka gönülde arama beni. Bir başka gönülde arama beni. Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin. Ben içinde bir can, sen kafesimsin. Benim tek mekanım, tek adresimsin. Bir başka gönülde arama beni. Arama beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
4: Doğru seçim Doğruca.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Demende mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
10: Doğru seçim Doğruca.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Of ulan. Of. Yokluğunda prangalar eskittim. Paramparça oldum, darmadağın. Ağlayamıyorum, gözlerimde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan. Of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi, nefesimi ısıtıyorum. Yalnızım, tükenmişim, bitmişim. Of ulan.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
10: HDI Sigorta.
4: Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Belki bir şeyler söylemek isterdin kendince. Dert etme, ben söylerim senin yerine.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazın öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

Ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısrağı döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Sen taş mısın, demir misin? Sevda nedir bilmez misin? Allah için şu garibe bir sadaka vermez misin?

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumuş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
6: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
7: Her senin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM. Damardan kalbe.

ıslattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla.

0: Dost bildikler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
6: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM, damardan kalbe.

Sevgi, aşk, bunlar kutsal duygulardır. Değerini bilmek lazım. Ama sen ne benim sevgime, ne de benim aşkıma, ne de bana değer verdin. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Denedik olmadı, yapamadık. Benim artık ne senin sevginle, ne aşkınla, ne de sen...

Kahreder hasretin beni derinden. Sen ödün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
8: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: yaktın artık benim için.
1: İmbat FM tam 90.
2: Of! Of! Ne hayallerle sevmiştim seni. Ne umutlarla nakış nakış işledim çeyizlerimi. Sana hep bir tanem dedim. Sana hep canım dedim. Aşkım dedim. Ama sen darma duman ettin be dünyamı. Yıktın, bitirdin. Oynadın aşkımla. Şimdi ne olacak bir tanem? Ey sevgili, sana sesleniyorum.

olan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim doğru can.
8: Seçim doğru can. Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Beşen Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arş.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk bir güle

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
6: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Senin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Beni sensiz bırakma. Hayatımı karartma. Bırakıp gideceksen beni de al yanına. Canım. Ulan bir canım kaldı. O da sana...

0: güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur. Sevmesen de olur.
1: İmbat FM, tam 90.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerinde umut haresi.

Sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum beni.

0: Kanaat FM Tam 90.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle

Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: Dilime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

karanlık gördüğün şu ev, bu akşam bir eskicinin gelmesini bekliyor. Acımasızca vurulan bir aşktan geriden ne kaldıysa toplamak için. Gel be eskici, topla ne varsa. Bu sevgi yaşamadıktan sonra, onunla olmadıktan sonra, al ne istersen eskici, bu siyah ayrılık.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

sahit aralık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyor musun? Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be, bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken bir

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çılgınca parladım kendimi. Lanet olsun, lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şu kadarcık şikayetim olsun.